Allahu akbar. Semi'a Allahu liman hamidah. Bir şeyin ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. Varzugni ve den afna afani. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ehdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayr